go.

Az edinim hamap, havşadır aklım var en alap. Az razil akiyip, hacı kaznadır aklım var edikiyip. Büyük kuştuna baş yiyip, solda ihsan uğrar edikiyip. Azib İmrat, verdir adı, kumar et evlaki.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

kahraman. Koysanız da bizleri, er geç değişir devran, söyler son sözleri. Beyne zincir vurulmaz, güneş balçık sıvanmaz, düşünce tutsak olmaz, kırar zincirlerini. Beyne zincir vurulmaz, güneş balçık sıvanmaz, düşünce

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
5: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: If you follow my lead, you can avoid some of the mistakes I've made here. Now try not to be overwhelmed by all this technology. It looks complicated, but the men who designed it made it simple enough for a woman to use.
8: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın geyin gösterimlerinden bir tanesi Mad Men. 1960'lı yıllarda Amerika'nın ve reklamcılık dünyasının kalbi olan New York'ta geçen hikayede şatafatlı reklamcılık dünyasının parlak çocuklarının hikayeleri gözler önüne seriliyor. Değişen zamana uyum sağlamaya çalışan reklam gurusu Don Draper ve ekibi gerçek dünya ve yalanlar arasındaki ince çizgiyi görünmez kılmaya ve 1960'lı yılların dekorunda insan doğasının inceliklerine inmeye devam ediyor. Başarılı mafya dramlarından olan The Soprano'nun ödüllü yapımcı ve yazarı Matthew Vigar'ın yaratıcısı olduğu Mad Men, 3 yıl üst üste en iyi dizi dalında Emmy ve Altın Küre ödülünü evine götürerek başarısının tesadüf olmadığını da ispatlamıştı. Uzun soluklu bir diziye başlamak isteyenler için bu hikaye sürükleyici olabilir. 6 sezonluk Mad Men şimdi Game platformunda. İyi seyirler.
7: I heard you were amazing in the meeting.
9: Fear stimulates my imagination.
10: That's why he won an award. Kids today, they have no one to look up to. Because they're looking up to us.
11: Cinevizyon.
12: Radyo Wayne. Radyo Wayne.

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebap berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide o künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanın jibo amede.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: The Sıfrey de Çent Çandıkarın Bencem Hev, Le Restorana Zeytuni, Bersivame Amadeye. Je Ermeniyan hatta Ruman, je Suryaniyan hatta Lübnani. Set cureyen mezeyan. Goşte biraşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hunebi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana Zeytuni, Vilayen Dicle kente, telefon 0553 968 21 20. Restorana Zeytuni, Serpihati Yeke.

0: 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: www.bumblet.com.tr. Wi malperi jibi neken, dejyana rojana da ve jivara geleki pevis be. De bumblet.com.tr de hunde karen hem biletin şano, sinema, konsert, o çalakiyin çandin yen den bistinin. Hemji huner u keyf xaşi bişopinen o beşar beben. O ev malper, be zamanı Kurdi, Türki o İngilizi hizmet edede. Jibo agahiyen zedetir malpera, bumblet.com.tr ziyaret bikin.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slav Ugolav Berdavamdike.
2: بله گودار نیست سر سلام و حسکین دنام با خوب استان و گرستان شبه سلام شبه کس کو ویگاب تبلی و شانم از زندیا ونگ را دیو بینه زنار کوش مره دنگ شانده بود زنار دلال نازدار عجز بیا دیسا دنگ شمره شانده ده بی از چم دبستان من چم از سرانه من پاروانه کن دنگ اموی دنگی گودار و کم سی سرانه زنار گودار کن کرم کن
5: استانی زور

Bent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı ventradyo.com web adresimizden ve Vent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
7: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
8: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şart diye 5G'ye geçin.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
9: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
10: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası.
11: Aracınızı bize getirin,
10: yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım.
11: Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor.
10: Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli.

0: sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Veng.

0: Reklamlar. 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Diclekent Villalarında.
4: Can Ciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Ciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Ciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Ciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ring. Radyo Ring.

0: Just have all these songs in my head. Don't wanna be what you wanna be a man. Just gotta get them out.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Michael. Film popun kralı olarak bilinen ünlü müzisyen Michael Jackson'ın hayat hikayesini konu ediyor. Michael Jackson'a gerçek hayattaki yeni Jeffrey Jackson'ın hayat verdiği filmde onun tüm zamanların en büyük şovmeni haline getiren en ikonik performansları da dahil olmak üzere Michael'ın hayatının tüm yönleri gözler önüne seriliyor. I knew you were different the moment you were born. You let your light shine into the world. Biyografi, dram ve müzik türündeki filmin yönetmenliğini Anthony Fuqua yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jeffrey Jackson, Colman Domingo ve Nia Long var. İyi seyirler. Cinevizyon.

0: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin Yaşam'ın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Bu ne haber?
1: Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
2: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun ki de o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve kasanın jibo amedi.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Partisinin önergesi lehine konuşan DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, AKP sıralarına seslenerek "Hadi kalkın genel başkanınıza söyleyin, Türkiye Trump başkanlığındaki Netanyahu patentli Gazze konseyini derhal terk etsin" diye çağrıda bulundu. DEM Parti MYK, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında 10.30'da toplandı. Parti Genel Merkezi'nde yapılacak toplantının gündeminde son dönemde yaşanan siyasal gelişmeler, barış ve demokratik toplum süreci yer alıyor. Bu kapsamda süreç bağlamında yaşanan gelişmeler toplantının ana gündemi olacak. MYK gündeminde DEM Parti Emek Komisyonu 1 Mayıs sürecinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi sunumu yapacak. Toplantıda 15 günlük bir planlamanın da çıkartılacak. Anayasa Mahkemesi'nin Ankara Gar katliamında devletin sorumluluğu yok kararına tepki gösteren 10 Ekim Barış Derneği eş sözcüsü İshak Kocabıyık, "Karar bizim için yok hükmündedir, devletin sorumluluğunu istihbarat belgeleri ortaya koyuyor" dedi. Ankara'nın Gezi Mahallesi'nde 8 Aralık 2025 tarihinde ihbar üzerine evine gelen polislerin cinsel saldırısına uğrayan AA'nın avukatı Nergiz Görnaz, polisin ceza almasına rağmen tahliye edilmesine karşı istinafa başvuracaklarını, takipsizlik verilen polis Ahmet K. hakkında da yargı sürecinin başlaması için başvuruların devam edeceğini söyledi. Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ın statüsü noktasındaki açıklamalarının sözde kalmaması gerektiğini vurgulayan DEM Partili Serhat Eren, "Sayın Öcalan'ın sorulara çözüm getiren tutumu statüyle taçlandırılmalı, statünün kendisi özgür olma halidir" dedi. Aralarında Özgür TV'nin de yer aldığı çok sayıda basın, federasyon ve platformun X hesabı erişime engellendi. Özgür TV, Yeni Demokrat Gazetesi, Kızıl Bayrak Gazetesi, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, Devrimci Gençlik Birliği ve Bağımsız Devrimci Sınıf platformunun X hesaplarına erişim engeli getirildi. Dersim'de düzenlenen Dedeler Zirvesi'ne tepki gösteren Pir Sultan Kültür Derneği Başkanı Cuma Erce, "Bizim nazarımızda işbirliği yapanlar bizden değildir" dedi. Uluslararası Amit Tiyatro Festivali'nin katılımcılarıyla dünyaya mesajını verdiğini belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Şube Müdürü Tahir Baykuşak, "Barış öne çıkan başlık oldu. Çatışma ve savaşın çıktığı yerlerde barış ekmek ve su kadar önemlidir" dedi. Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü Huzur Evleri Mahallesi'nde Huzur Evleri Kadın Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa belediye eş başkanları ve çok sayıda kadın katıldı. Huzur Evleri Kadın Yaşam Merkezi'nde tekstil, el sanatları, toplumsal cinsiyet atölyesi ve spor etkinlikleri gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Her kadın istediği atölyeye başvurabilecek, öte yandan şiddete maruz bırakılan kadınlar da başvuru yapabilecek. Ulaşımın kısmi sağlandığı Hakkari'de kayın çöpleri bir haftadır toplamazken içme suları ise kirli akıyor. Mahalle sakini kadınlar kayıma tepki göstererek "Neden her yere hizmet var, burada yok?" diye sordu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Ercan Sağlam adlı işçi çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Antep E-Tipi cezaevinde tutulan Bir Teksen Genel Başkanı Mehmet Türkmen hücreye konuldu. İstanbul Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 10 kişi hakkında tensiple tahliye kararı verildi. İskenderun'da çalıştığı pastanede elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki MESEM öğrencisi Mahir Buğra Karagöğün ailesi ihmaller zincirine dikkat çekti. "Çocuğumuz öldü, onlar sipariş yetiştirmeye devam etti, bu nasıl vicdan?" diye sordu. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Belediyeler Birliği destekli Kadın Dostu Kentler 3 projesine seçilen Muş Belediyesi'nin Kadın Politikalar Müdürlüğü Koordinatörü Işık Akman, "Kadın bakış açısıyla şehri yeniden inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, destansı öfke operasyonu sona erdi derken gerilimin hala sürdüğü Hürmüz Boğazı'na işaret etti. ABD Başkanı Trump ise özgürlük projesi kısa süreliğine durduruldu açıklaması yaptı. İran'ın savaş kabiliyetinin etkisiz hale getirildiğine vurgu yapan Trump, "Belki beyaz bayrak göremeyeceksiniz ama aslında İranlıların ihtiyacı olan şey bu. Teslimiyetin simgesi olan beyaz bayrağı sallamaları gerekiyor," dedi. İran'da idamların ve baskının durması için toplumun bütün kesimlerinin birleşmesi gerektiğini söyleyen gazeteci Murat Yalibadi, "Birleşerek kalıcı bir örgüt kurulmalı, dağınık hoşnutsuzluğu örgütlü bir güce dönüştürmek gerekir," dedi. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Sol Parti, Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X'e karşı ortak bir boykot kararı aldı. Platformun giderek dezenformasyonu teşvik eden bir yapıya dönüştüğünü savunan partililer, #X'i terk ediyoruz etiketiyle yaptıkları duyurularda hesaplarını artık aktif olarak kullanmayacaklarını bildirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 18 derece, Elazığ yağmurlu 17 derece, Mardin yağmurlu 17 derece, Van 13 derece, Urfa yağmurlu 18 derece, Şırnak yağmurlu 17 derece, Batman yağmurlu 19 derece, Hakkari 14 derece, Bitlis yağmurlu 11 derece, Siirt yağmurlu 20 derece, Adıyaman yağmurlu 17 derece. Döviz kurları: Dolar 45.22, Euro 52.92, gram altın 6.619 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçi ma.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
8: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
9: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.

0: Rano, sinema, konsert, oçalakiyin çandin yen den bistinin. Hemşi huner u keyfxaşi bişopinin u beşar bibin. U ev malper, bizmanî Kurdî, Tirkî u İngilîzî xizmet edide. Jibo agahiyen zedetir malpera, bambilet.com.tr ziyaret bikin.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: Sıfreye de çent çandı karın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte biraşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hunebi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpey Hatiyeke.
3: Tizi eşkena cüya khudi yavri pala nevakeri. Tiryaki ye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine, La eşkena bira tedavi kerdiş. Xuvir rameke. Biyev destek arraşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevurmendiye ye tiryakiyi ye şaredariya Amediya şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo sev pancasu hiri.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Radyo Ve.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Partisinin önergesi lehine konuşan DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, AKP sıralarına seslenerek "Hadi kalkın genel başkanınıza söyleyin, Türkiye Trump başkanlığındaki Netanyahu patentli Gazze Konseyi'ni derhal terk etsin" diye çağrıda bulundu. DEM Parti MYK, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında 10.30'da toplandı. Parti Genel Merkezi'nde yapılacak toplantının gündeminde son dönemde yaşanan siyasal gelişmeler, barış ve demokratik toplum süreci yer alıyor. Bu kapsamda süreç bağlamında yaşanan gelişmeler toplantının ana gündemi olacak. MYK gündeminde DEM Parti Emek Komisyonu 1 Mayıs sürecinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi sunumu yapacak. Toplantıda 15 günlük bir planlamanın da çıkartılacak. Anayasa Mahkemesi'nin Ankara Gar katliamında devletin sorumluluğu yok kararına tepki gösteren 10 Ekim Barış Derneği eş sözcüsü İshak Kocabıyık, "Karar bizim için yok hükmündedir, devletin sorumluluğunu istihbarat belgeleri ortaya koyuyor" dedi. Ankara'nın Gezi Mahallesi'nde 8 Aralık 2025 tarihinde ihbar üzerine evine gelen polislerin cinsel saldırısına uğrayan AA'nın avukatı Nergiz Görnaz, polisin ceza almasına rağmen tahliye edilmesine karşı istinafa başvuracaklarını, takipsizlik verilen polis Ahmet G. hakkında da yargı sürecinin başlaması için başvuruların devam edeceğini söyledi. Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ın statüsü noktasındaki açıklamalarının sözde kalmaması gerektiğini vurgulayan DEM Partili Serhat Eren, "Sayın Öcalan'ın sorulara çözüm getiren tutumu statüyle taçlandırılmalı, statünün kendisi özgür olma halidir" dedi. Aralarında Özgür TV'nin de yer aldığı çok sayıda basın, federasyon ve platformun X hesabı erişime engellendi. Özgür TV, Yeni Demokrat Gazetesi, Kızıl Bayrak Gazetesi, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, Devrimci Gençlik Birliği ve Bağımsız Devrimci Sınıf platformunun X hesaplarına erişim engeli getirildi. Dersim'de düzenlenen Dedeler Zirvesi'ne tepki gösteren Pir Sultan Kültür Derneği Başkanı Cuma Erce, "Bizim nazarımızda işbirliği yapanlar bizden değildir" dedi. Uluslararası Ahmet Tiyatro Festivali'nin katılımcılarıyla dünyaya mesajını verdiğini belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Şube Müdürü Tahir Baykuşak, "Barış öne çıkan başlık oldu. Çatışma ve savaşın çıktığı yerlerde barış ekmek ve su kadar önemlidir" dedi. Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü Huzur Evleri Mahallesi'nde Huzur Evleri Kadın Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa belediye eş başkanları ve çok sayıda kadın katıldı. Huzur Evleri Kadın Yaşam Merkezi'nde tekstil, el sanatları, toplumsal cinsiyet atölyesi ve spor etkinlikleri gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Her kadın istediği atölyeye başvurabilecek, öte yandan şiddete maruz bırakılan kadınlar da başvuru yapabilecek. Ulaşımın kısmi sağlandığı Hakkari'de kayın çöpleri bir haftadır toplamazken içme suları ise kirli akıyor. Mahalle sakini kadınlar kayıma tepki göstererek "Neden her yere hizmet var, burada yok?" diye sordu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Ercan Sağlam adlı işçi çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Antep E-Tipi cezaevinde tutulan Bir Tek Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen hücreye konuldu. İstanbul Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 10 kişi hakkında tensiple tahliye kararı verildi. İskenderun'da çalıştığı pastanede elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki MESEM öğrencisi Mahir Buğra Karagöğün ailesi ihmaller zincirine dikkat çekti. "Çocuğumuz öldü, onlar sipariş yetiştirmeye devam etti, bu nasıl vicdan?" diye sordu. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Belediyeler Birliği destekli Kadın Dostu Kentler 3 projesine seçilen Muş Belediyesi'nin Kadın Politikalar Müdürlüğü Koordinatörü Işık Akman, "Kadın bakış açısıyla şehri yeniden inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, destansı öfke operasyonu sona erdi derken gerilimin hala sürdüğü Hürmüz Boğazı'na işaret etti. ABD Başkanı Trump ise özgürlük projesi kısa süreliğine durduruldu açıklaması yaptı. İran'ın savaş kabiliyetinin etkisiz hale getirildiğine vurgu yapan Trump, "Belki beyaz bayrak göremeyeceksiniz ama aslında İranlıların ihtiyacı olan şey bu. Teslimiyetin simgesi olan beyaz bayrağı sallamaları gerekiyor," dedi. İran'da idamların ve baskının durması için toplumun bütün kesimlerinin birleşmesi gerektiğini söyleyen gazeteci Murat Yalibadi, "Birleşerek kalıcı bir örgüt kurulmalı, dağınık hoşnutsuzluğu örgütlü bir güce dönüştürmek gerekir," dedi. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Sol Parti, Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X'e karşı ortak bir boykot kararı aldı. Platformun giderek dezenformasyonu teşvik eden bir yapıya dönüştüğünü savunan partililer, #X'i terk ediyoruz etiketiyle yaptıkları duyurularda hesaplarını artık aktif olarak kullanmayacaklarını bildirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 18 derece, Elazığ yağmurlu 17 derece, Mardin yağmurlu 17 derece, Van 13 derece, Urfa yağmurlu 18 derece, Şırnak yağmurlu 17 derece, Batman yağmurlu 19 derece, Hakkari 14 derece, Bitlis yağmurlu 11 derece, Siirt yağmurlu 20 derece, Adıyaman yağmurlu 17 derece. Döviz kurları: Dolar 45.22, Euro 52.92, gram altın 6.619 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar. AnkaKent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi AnkaKent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. AnkaKent, en iyisi sizin için.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Le bajare diru ki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tama de ve gazanın jibo amedi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık, kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de, tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Télévision.
1: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. For a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
2: You still have all of it?
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Şeytan Marka Giyer 2. Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde moda dünyasının ikonik figürü Miranda, efsanevi dergi Runway'in başındaki kariyerinin en kritik dönemine gelir. Gücünü ve etkisini korumaya çalışan Miranda, değişen sektör dinamikleri karşısında yeni bir strateji aramak zorundadır. Bu süreçte yolları, geçmişte yanında çalışan eski asistanı Andy Schatz'la yeniden kesişir. Beklenmedik bu işbirliği ikisini yeniden aynı safta buluşturur. Ancak karşılarında güçlü bir rakip vardır. Artık sektörün zirvesine yükselmiş, hırslı ve son derece kararlı Emily Charlton. Profesyonel rekabetin kişisel hesaplaşmalarla iç içe geçtiği bu mücadelede moda dünyasının değişen kuralları, kurumsal entrikalar ve itibar savaşı her şeyi daha karmaşık hale getirir.
4: We need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set. But not the terracotta because you're so pale.
3: Dram ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini David Frankel yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt var. İyi seyirler.
5: Won't you take the train, dear? Might be on time. Just wait, I'm coming.
6: I'm going to make something of this job.
7: You could write a book. The definitive Miranda Priestly expose.
8: May the bridges I burn light my way.
0: Cinevizyon.
9: Guhdaren aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane hu bahıbı, bu kenunu havnan bebinin, zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunameye.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی، ما به خبران نیویان ورنشمده. پارلمنتری پارتیا دیمی جنگیز چاندار سمیدی پاشتی دایشی پیشنیزی پارتیا خو ونگ دا کرسیانی آگ پارتی او واکه شیری او سرکی پارتیا خورا واجی که گانی ترکیه لسکی کنسی گازی که بینی سرکی ترامپی دیا او هیتی نتنیاهوی را امیا پاتنت کردش خوبانجو. MK'den parti bir sereke hem sereke Tülay Hatimoğlu ve Tuncer Bakırhani kombi. Rojava kombiyayı şöke Merkezi Peruy Parti devi averşi eşi siyasi demi peyine u prosesi açtı ucumati demokratiki cagini. Na çerçevede averşi eşike derhakı prosesi de bir Rojava serini kombiyayı şibeni. Komisyonu kedadın partizi Rojava MK'de agahi dobudu xabatanike prosesi yoy gülani de amed onlayış. Amezana işke kombiyayış da planik pancesi. Rojizi Doveci Hem berfeki komele aştığı deseti şirna verine İshak Koca Büyükke reaksiyon vera kararı dadgeha desturiye berpisyari devlete çünyüye der hakı kırkardışı gari Ankara'yı mojna uva karar semede mabe hukmu berpisyari devlete belge istihbarati aşkerakeno. Vezire Adaleti Akın Gürlek nakıl kert Sey Vezareti Adaleti Ukari Zarayı bir iradeyi ke henveri dosyanı faale ne diyari mojnayı cinayeti kübra yapı çizi ama roşun kerdiş. Pancuronuş dişe davaya cezaya kongreye CHP'yi datgaha cezaya asliye vistu şeşneye Ankara'yı da ame kerdiş. Kararı grevtişi ifadeye Adem Soytekin'i itiraf kerke davaya İBB'yi de ame veradayış sey şahit diyar kerdi. O dava taloqi yevi temuzedi. Aydın Çavuşoğlu İbrahim Veziri Karubarani Tebere Verini Mevlüt Çavuşoğlu Usereke Alanya Spori Hasan Çavuşoğlu ofis akıda biçeke brindar ame vinayış. Şaradarya Amedya Gırdi Semedi Roşani Zuhani Kurtki Emserzi programı ke Zafi Çalakyan Tede'ye Amede Kert. Çalaki ke Heti Müdürüye Şubeye Pavutişi U Averşeşi Zuhani ke Gredayi Serikya Duhani Kari Kültürü U Komeleyi Organize Keni Dodes Panciyes U Hevtesi Gulanede Beri Kerdiş. Milke Seleki Şaradarya Antalya Gırdi Muhittin Bücek, Ulajey Mustafa Gükhan Bücek, Uveyva Ey Zuhal Bücek, Çarçıve Ciperse Işike, Derhak İnan Yenu Kerdiş'te Amey Desteser Kerdiş. Nakıl Bike, Neve Endami Ekibi Keşte Kargo İke, Derya Ege'de Gına Keranro U Bınavbi, Heştinan Türki U Yevcira Azerbaycan İcbi, Amey Halas Kerdiş. Diyar Bike, Ekiba Keşte, Hete Ekibani Asayişi Karahi Yunanistanira, Bete Kerağ. Kazaya Koseriya Mirdini de Karker Ercan Sağlam ke inşaatlık de xebit yayne Berzira Kiyot var u dünyaya xo bedenaye. Jole Mergo ke nakıl kerdiştena kısmi beno kayyum hevte yüke çop arinedanu u avaşım tişi zilişna. Cini herime hemveri kayyum raksu mojna yuvati çıra hercayda hizmet esto tiyaçınyo. Roje kitabane ergeni mabine hevtu desi gulane de berekhu kitap haskerdoğan re akeno. Şaradari keseke peçe kuyandeye miyani kültürü de semedi pivineyi şöke devlemen beri tehet vengdake kesi kitap haskerdoğu 5 tari roje kitaban bibi. İdare-i Amerika bizzelal hemveri biyayişi kesinizdi kumani çekterani miyani hükmati Irak'ı deye utur biyayişini kuman miyani sazgehe devlet edeyi ve ciyeno. Washington qati kenoke etena eşkerayi siyasi Bagdayni la aynı vaqtide gamani ver biçimi seme devetişi komi milisiye avaniya devlete zihivi keni. Vali Rakaya Abdurrahman Salame eşkerayi kert prosesi desteser kertişi milki kurdan dobero vındarnayış. Ofisi şiddeti ki Herema Kurdistan'ı Sarıviyarte'de nizdi 2000'ı panse gereği grevd. Sereki müdürüye pirüet tüküşünü henveri şiddeti cinyan UK'ye Herema Kurdistan'ı Fenik Şefik hiç yarıdayken ne meyli bütüji zedebeni. Goştari Azizi Mami Peyni Haberani Hu Bımanı ve Şide.
1: No Veng Veng Eşimov.

ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım dağın ikiden. Kısa devre yapsın kalbim.

düşsün meydanlar. Dehşetin oğlu ölsün. Ağır bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Kaldırımlara yağmur dökülsün. Dağılsın dişlerimde gülüşler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek? Kül olsun uykular. Kuşlar silinsin gözlerimden. Sen beni o zaman gör. Saçlarımda kırılsın kar. Baştan çizilsin uçurumlar. Kırılsın canlar. Sen beni o zaman gör.

0: Reklamlar.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
7: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.

0: fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: تجی دکاری دیجیان آخوا در رو پلک نو وکی هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداریه تی درباس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تا خواه شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
5: Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitap severlere açıyor. Kelimelerin izinde, kültürle iç içe, 100'den fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri, Park Orman Ergani, Ergani Belediyesi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Thanks.

Ժնավենդա Նուչեյան դեմբաշ։ Իրո Սալվեգարա պինջի ու չարեմին ադարվեքրն ասե պեշենգին, շորեշկեր են ցիրքիե Դենիզգեզմիշ Յուսուֆ Ասան ու Հուսեին Ինանե։ Դեմպարտի ու ԴՊՊ բմնասեբեցա Սալվեգար ադարվեքրն ապինջի ու չարեմին ա Դենիզգեզմիշ Յուսուֆ Ասան ու Հուսեին Ինան Դախյանիդա։ Դախյանի անիվիսկի յա Դեմպարտի եդե ֆտիշ հաճեգոցն։ Խավնախուշ կուբրատի ագելան, վելաթեք սոցիալիստ ու դեմոկրատիկ ասե շորեշկերան նսերվե ախե հեջ զինդիե։ Ամ խոդի լ միրասավան թեկոշինե դերդիկևն ու ամ Սոս դդն կու ամեջբու ուելատեք աշտիանե դմոգրատիկ ու ազատ տեպքոշն։ Հավնավան նիվջունեմա դե նիվջունեմինե։ Ամվան ժիբիրնակն ամեջբիրնեքն։ Սերուկի գիշտի ԵՀԵՊ Özgür Özel Pırsateki Dari Dağhyaniya Devlet Bahçeli Yadar Haqi Statüya Abdullah Öcalan Bersivant Ugot Nahadvi Brez Erdoğan Jibugotinin Brez Devlet Bahçeli Nırhancınan Bike Anjidvi Evpirs Ji Erdoğan Bekirin. Parezer Özgür Çağlar Nırhantına Konakhanı Haya Çareser Kırına Piskireka Kurtkır Ugoç MDB'nin ku hükümet gavna veje peyvajuye berberevşek beçare vedibe. Ev peyvaju salekuni ve berdevamdike letu gav nayin avetin. Daire ale Pirsina Suçen Nediyar Kudabın Reveberiye Güçlü ya Karubarin Suç u Vezareta Dade Tehatiye Damrzandın Jibul Ekolina Dozin Kuştinin Nediyar Le Ahmet Cigri Serdozger u Dozgerek Ektar Kirye Ve Time Desbil Ekolina Hafte Dozin Nediyar Kirye Ku Tevi Yenji Navçeyan Ujisala 2000 Ududiyan Hatta Naha Hatine Vekirin. Karsas Aydın Çavuşoğlu Kubraye Veziri Derve Yebere U Parlamenteri AKP Ye Antalya'ya Mevlüt Çavuşoğlu'ya Düh Evareli Ofisa Huyalı Antalya'ya Bügüle Hat Kuştin. Hatta Naha Naezanin Ke Gülele Çavuşoğlu Reşandiye. Le Ev Nahale Nahoşhaneya Dibeşa Lenerina Grantaye Revşavi Hinji Grane. Doza derbari kuştina rojnamevan Hakan Tosun'de kudu cotnaha 2025'de le kolaneke le İstanbul'e bileydani hatı bu kuştin irole dadgaha cezaya giren a hevdemin a Bakırköy'e despetke. Velatiyen kudu kustin beri arunuştina yeken berbe dadgaha Bakırköy'e ve bimeşin şu Aliye Polesan ve hatın astenkirin. Bavi Rojin Kabeyş'e Nizamettin Kabeyş jibu vezire dadi Akın Gürlek're hevditini pek bine çu Ankara. Konseya Tenduristi u Evlehiya Kar, Rapor Amirinin li Cihen Kar a Nisani Veşant li Gori Rapori, herikem 189 karker di kazayın kardejiyana huji destane. Jikesin kumirine, çardejin, bencizarok u seji penaber bun. Kese ku binave şeşe ku tecavüze huşkahu ya çardesali kribu salak pişre hata girtin, danişina doze desi bevareli darxistin. Di çerçeveye doze de idaname eke ku jirrupeleke pekti hata amete kirin. Le navçaya farkin a amede vesaitek xondekarin ku diçun şahiyeke tedebun le vesaitek din qalibi. Di qazayde 5 juan xondekar şeşkes birincar bun. Reya Sereke ya Jola Merkwane ji 13 Nisanê ve ji ber hezazê girtiye. Hewdanên ji bo vekirina rê berdewam dikin. Li Elihê mamosteyê teqewîtbûyî Kutbettîn Keskîn piştî ku ji bo kirîna nan ji malê derketibû winda bû. Mamosteyê 45 salî bi 229 kesan tê lêgerîn. Li Jole Mergê piştî barana bi rojan berf bariya. Berfa ku li deverên bilind bariya, çiyayê simbil bi berfê xemilant. Wezîrê karên derve yê Çînê, Wang Yî bi hempîşiyê xwe yê Îranê re li Pekînê rûnişt û xwest şerê li rojhilata navîn bi lez bisekine. Her wiha bang hate kirin ku tengava Hürmüzê jî di demek herî kurt de ji nû ve bê vekirin. Malperek Nuçeyan al Amerika'ya ragihant ku ABD u İran jibo bidawi anina şer neziki lihevkirina liser memorandumeke yek rupeline. Vezareta derbe ya İran'e diyar kir ku ev peşniyari ya aşitiye ya çardakhali ya ABD dinerkhinin.
Deirişin İsrail'e yeni sar şeride Gazze'ye de 24 saatin davide 8 hatın kuştun u 16 kez birindar bun. Cenazeye keseke ku Deirişin berede hatı bu kuştun jihad deytin. Hecmara geçti ya Miryan jı despeka Deirişin İsrail'e ku de hafte jotmaha 2023 yanda despekarı bu gihiştiye hafte u 2408 u çaran. Em gihiştin davuyan uçeyin xe biminin duxoşiyede.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
7: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
9: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
10: www.bambilet.com.tr Wimar Parisi binekin, dışyana roşana da ve şuara gerek peviz be. De bambilet.com.tr de hunde karın hem biletin şano, sinema, konsert, o çalakiyin çandin yen den bistinin. Hemşi huneru keyf haşi bişopinin o beşar beben. O ev malper, bizmanı Kurdi, Türkiye o İngilizce hizmet edede. Şubo agahiyen zedetir malper.

0: تزیه اشکنا جویا خود یو ریپلنه واکری تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرایر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلی زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 350 هیره
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Ekolojik Yaşam programı başlıyor.
4: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Merhaba değerli Veng Radyo dinleyicileri, ben sunucunuz Sabri Kılıç. Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün Ekolojik Yaşam programımızda Ahmet Kadın Bisiklet Grubu üyesi Ezgi ve Çilem bizlerle birlikte olacak. Ekoloji ile bağlantısını biraz şey yapacağız, tartışacağız. Aynı zamanda bisikletin öneminden, bisiklet sürerken ki karşılaştığımız engeller ve zorluklarla ilgili güzel bir yayın olmasını umuyorum. Ezgi ve Çilem hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
3: Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?
5: Merhabalar, benim ismim Çilem Atkaya. Ben yoga eğitmeniyim. Aynı zamanda Ahmet Kadın Bisiklet Grubu aktivistiyim. Ekoloji Derneği'nin bazı alt komisyonlarında da çalışmalar yürüterek Ekoloji Derneği'nde de aktif çalışmalar yürütmekteyim.
3: Teşekkür ederiz.
6: Ben de Ezgi Bulak. Ben de öğretmenim. Okul öncesi öğretmeniyim. Aynı zamanda Ahmet Kadın Bisiklet Grubu aktivisti ve Ekoloji Derneği'nde de yine aynı şekilde alt komisyonlarda çalışmalarımı sürdürüyorum. Eğitim Sende, Ekoloji Derneği'nde bu tarz yerlerde çalışmalarımı sürdürüyorum.
3: Bizi kırmayıp yayına konuk olduğunuz için tekrardan teşekkür ediyorum. İlk sorum ile başlamak istiyorum. Ahmet Kadın Bisiklet Grubu'nu tanıtabilir misiniz bize? Amaçlarından, faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz?
6: Evet, ben tanıtabilirim. Ahmet Kadın Bisiklet Grubu 2017 yılında Diyarbakır Eğitim Sen bünyesinde kuruldu aslında. Biz böyle bisiklet süren bir grup öğretmen olmayan bir grup kadındık. Bir kadın bisiklet grubu kurma fikri çıktı ortaya ve 2017 yılında biz bunu KESK bünyesinde, Eğitim Sen bünyesinde kurmaya karar verdik. Kentin bisiklete gönül veren, çocukluk hayallerini gerçekleştirmek isteyen, özgürlük arayışında olan tüm kadınları bu grupta dahil oldular. Bizimle birlikte pedallamaya başladılar. Grubumuz şöyle, turlara katılmak için herhangi bir üyelik gerektirmiyor. Kayıt yaptırma zorunluluğu yok. Sosyal medyada duyurularımızı yapıyoruz ve belirlenen saatte, belirlenen yerde gelip buluşup turlarımıza başlıyoruz. Turlarımızda kendi güvenliğimiz için kask, ışık kullanımını önemsiyoruz ve bunu aslında zorunlu tutuyoruz. Böyle bir grubuz. Ahmet Kadın Bisiklet Grubu'nun amaçlarını konuşacak olursak, kadınların bisikleti yaşamlarının merkezine almaları için bir ilham olmak aslında asıl amacımız. Çünkü biz sürdükçe, biz göründükçe diğer kadınlar da, sürmek isteyen kadınlar da bize dahil olmak istiyorlar. Şehirde kadın bisikletli görünürlüğünü arttırmak, kadınların trafikte korkmadan rahatça bisiklet kullanmalarını sağlamak, gündelik yaşamın stresinden uzaklaşmak, sosyalleşmek gibi birçok amacımız var. Bu amaçlarda haftada bir akşam turları düzenliyoruz. Bazı hafta sonları köylere, biraz şehirden uzaklaştığımız turlar düzenliyoruz. Şehir stresinden uzaklaşmak, doğayla bütünleşmek, yüzünü kırlara, toprağa çevirmek bu turlardaki amacımız. Bu amaç doğrultusunda özellikle 8 Mart, 25 Kasım gibi önemli günlerde şehirde turlar düzenliyoruz. Hatta birkaç yıldır Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı işbirliği halinde bu turları düzenliyoruz. Oldukça kalabalık ve ses getiren turlar oluyor. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde, Dünya Çevre Günü'nde, Dünya Sağlık Günü'nde bu tarz günlerde de ve özellikle hani ekstrem bir durum olduysa bu günlerde de sesimizi duyurmak için özel turlar da düzenleyebiliyoruz. Bu şehirde sesimizi bu şekilde yükseltiyoruz. Son zamanlarda yaptığımız yeni bir çalışma daha var. Onu da ekleyeyim hemen. Engelli şubesiyle kurduğumuz bazı bağlantılar sayesinde Büyükşehir Belediyesi Engelli Daire Başkanlığı tandem bisikletleri aldı. O bisikletlerle birlikte kör kadınlarla birlikte de 8 Mart'ta bir bisiklet turumuz oldu. Bu anlamda da daha erişilebilir, daha sürdürülebilir bir bisiklet grubu olmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim, öyle tanıtayım kendimizi.
3: Teşekkür ederiz. Ya şimdi bisiklet deyince hepimizin bir çocukluk hayali ve sıkça kullanmak istediğimiz bu bisikletin hayatımızdaki yeri biraz farklı. Hı hı. Ben yani şu soruyu da sormak istiyorum. Bisikletin ekolojik yaşam açısından önemi nedir? Onu.
5: Yani aslında bisiklet ve ekoloji birbiriyle o kadar iç içe geçmiş, bağlantılı iki şey ki birbirinden ayırmak mümkün değil. Tabii hani biz... Her zaman sloganlarımızda, sözlerimizde şunu dile getiriyoruz. Bisiklet bizim için sadece bir ulaşım aracı değil. Aynı zamanda bizim için sadece bir spor değil, aynı zamanda bir ulaşım aracıdır. Kendimizi ifade etme biçimimizdir diyoruz. Ve biz her zaman bisikleti bir özgürlüğün simgesi olarak tanımlıyoruz. Bunu tanımlarken de aslında hani ta bisikletin geçmişine giden bir yol var. Belki biraz hani ilk bisiklet nasıl çıktı, ilk kadın bisikletçi nasıl ortaya çıktı, bunu biraz konuşmak ve hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. İzin verirseniz biraz böyle onlardan bahsedeyim konuya tam girmeden önce. Şimdi bisiklete eskiden hobi atı veya velosipit deniliyordu. İlk bisikletin icadı ta 200 yıl öncesine gidiyor. Yani 1817 yıllarına dayanıyor. İlk bisiklet Alman Baron Karl von Daris tarafından yapılıyor ve bu pedali olmayan iki tane tekerleği olan ahşap bir yapı. Hatta bugünlerde mesela günümüzde de bazı çocuklara böyle hani oyuncak olsun diye veya çocukları böyle yeni yeni bebeklikten geçiş dönemlerinde bisiklete alıştırmak için kullanılan bir alet. Birçok kişinin evinde de vardır bildikleri bir ahşap bisiklet türü. Bu bisiklet böyle hayal ederseniz eğer iki tane ahşap tekerleği var, pedali yok, zinciri yok, ayakla itilerek sürülüyor ve dengede kalınmaya çalışılıyor. İlk bisiklet böyle icat ediliyor. Evet. Daha sonra 1860'lı yılların sonunda zincir, işte gidon, pedal gibi şeyler eklenerek günümüzdeki bisiklet formatını alıyor. Tabii ilk bisiklet çıktığı dönemlerde bu üst sınıflara ait bir bisiklet ve özellikle erkekler için uygun olduğu ileri sürülerek sadece erkeklerin hizmetine sunuluyor ve kadınların bisiklet kullanılması yasaklanıyor. Kullanması yasaklanıyor. Burada da işte bazı böyle şeyler ortaya atılıyor. İşte diyorlar ki sele kadınları tahrik ettiği için kadınlar bisiklet sürmemeli. Ya da işte kadınların üreme organlarına zarar verdiği için bisiklet sürmemeli kadınlar. Ya da işte bisiklet kadınların enerjilerini götürüyor. Zaten kadınlar zayıf bir yapıya sahip, o yüzden kadınlar bisiklet sürmemeli gibi. Ya da işte ahlaksızcadır gibi bir takım terimlerle kadınların bisiklet sürmesi yasaklanıp önüne set çekiliyor. Hem psikolojik hem fiziksel olarak. Tam da 1894'lü dönem.

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: The Sıfrey de Çent Çandıkarın Bencem Hev, Le Restorana Zeytuni, Bersivame Amadeye. Je Ermeniyan hatta Ruman, je Suryaniyan hatta Lübnani. Set cureyen mezeyan. Goş de braşti de hostati, de masiyan de tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet gu, hunebi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana Zeytuni, Vilayen Dicle kenti, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
6: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
8: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
9: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık, kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de, tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.

0: Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitapseverlere açıyor. Kelimelerin izinde, kültürle iç içe, 100'den fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri, Park Orman Ergani, Ergani Belediyesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mardin Dargeçit JITEM davasında mahkemenin verdiği beraat kararlarının ardından mağdur avukatlarının yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi dosyanın 30 yıllık zaman aşımı süresinin olduğu gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi. Türkiye Devrimci Hareketi'nin önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan katledilişlerinin 54. yılında Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarları başında anıldı. Anmada yapılan açıklamada miraslarına sahip çıkmanın yolunun ortak mücadele olduğu belirtildi. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin'de bulunan Çamlıyayla Kasım Erenler Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Ç. hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki usulsüzlükleri dile getirdiği için soruşturma başlatıldığını söyledi. Milletvekili Bozan, Abdullah Ç.'nin itibarsızlaştırarak müdürlük görevinden alındığını ve kentin diğer bir ucundaki Mutlu ilçesinde bir okula öğretmen olarak sürgün edildiğini söyledi. Uygulamaya girdiği andan itibaren birçok çocuğun ölümüne neden olan MESEM'i savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kaza ihtimali var diye vazgeçmek doğru değil dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, amaçlarının gençlerin dijital bağımlılıktan arınması, uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan uzak durması olduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşları ve kulüplere çağrımız var, 200 milyon TL'lik destek programı başlatıyoruz, projelerini getirecekler, biz o projeleri uygulamaya alacağız dedi. İstanbul Esenyurt'ta 10 Ekim 2025'te katledilen gazeteci Hakan Tosun'un duruşması öncesi Bakırköy Adliyesi'ne kitlesel yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından adliye önünde yapılan açıklamada konuşan Önsöz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Songül Yücel, failler cezalandırılana kadar mücadele edeceklerini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturması çerçevesinde tutuklanan Murat Özkaya ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi. Bir haftadır çöplerin toplanmadığı Hakkari'de kayım yönetimindeki belediye çöpleri köylerin yerleşim alanına döküyor. Dersim'in Ovacık ilçesinde bulunan Munzur gözelerinin koruma statüsüne ilişkin uzun süredir devam eden hukuki süreçte nihai karar çıktı. Açılan dava sonucunda bölgenin tamamı yeniden birinci derece doğal sit alanı olarak tescillendi. Davanın avukatı Barış Yıldırım sosyal medya hesabından duyurdu. Antep'te 3. kattaki evinden şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan olayına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Aile karara tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul edeceğini varsayarak zaten efsaneleşmiş olan destansı öfke sona erecek ve son derece etkili abluka Hürmüz Boğazı'nı İran dahil herkese açık olmasını sağlayacaktır. Eğer kabul etmezlerse bombardıman başlayacak ve ne yazık ki önceye kıyasla çok daha yüksek düzeyde ve yoğunlukta olacaktır açıklaması yaptı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada saldırganların tehditlerinin etkisiz hale getirilmesi ve yeni prosedürlerin devreye girmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve istikrarlı geçiş sağlanacaktır denildi. ABD ve İran arasındaki anlaşma iddiası petrol fiyatlarına da yansırken Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi. Irak Planlama Bakanı Vekili Halit Battal, Irak nüfusunun 2050 yılına kadar 73 milyonu bulmasının bekleneceğini belirterek, artan genç nüfus iş bulma konusunda kamu sektörünün artık kapasitesini doldurduğu uyarısında bulundu. Irak'ta yeni hükümetin kurulması için siyasi taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken kabinede yer alacak bakanlıkların gruplara göre dağılımı netleşmeye başladı. Şii yetkililer Kürtlerin 4 bakanlık alacağını, Sünni yetkililer ise kendi paylarına 5 bakanlık ile başbakan yardımcısı makamının düştüğünü belirtiyor.
Dünyanın en büyük yaban hayatı gösterisi olarak kabul edilen Büyük Göç Mayıs ayı itibarıyla en görkemli evrelerinden birine girdi. Yaklaşık 1,5 milyon antilop, 250 bin zebra ve binlerce ceylan Tanzanya'nın Serengeti düzlüklerinden Kenya'daki Masai Mara bölgesine doğru yıllık göç yolculuğunu sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde patlak veren vakalarla gündeme gelen hantavirüsle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yayımladı. Arjantin'den yola çıkan ve Atlas Okyanusu'nu geçen lüks bir gemide tespit edilen 7 vakanın 3'ünün ölümle sonuçlanması yeni bir küresel tehdit mi sorusunu akıllara getirdi. Hantavirüsler kemirgenler tarafından taşınan ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olabilen bir virüs grubu olarak biliniyor. Kemirgenleri enfekte eden hantavirüsler nadiren insanlara bulaşan zoonotik virüsler olarak da öne çıkıyor. İnsanlar genellikle enfekte kemirgenlerle veya onların idrarı, dışkısı ya da tükürüğüyle temas yoluyla enfekte oluyor. Virüsün insanlarda belirtileri genellikle maruz kalmadan 1 ila 6 hafta sonra başlarken bunlar tipik olarak ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, karın ağrısı, mide bulantısı veya kusma gibi gastrointestinal semptomları içeriyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
3: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
4: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
7: www.bambilet.com.tr ویمار پریج بین نکن دشیان روشنه ده ویشواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبو آگاهین زیده تر مار پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
8: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
9: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
10: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
11: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
12: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
13: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran, Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restorant. Sadece yemek değil, bir deneyim.
0: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çiqas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bidehîskirin jî bi nijdariyê tê derbaskirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêûrmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
14: Rojen Pirtûkan en erganiye di navbera heft û dehê gulanê de deriyên xwe ji pirtûk hêzan revê dike. Li ser şopa peyvan, di nav çandê de hûn jî ji bo hevdîtineke tije û dewlemend wexwendîne. Rojên Pirtûkan ên Erganiyê heftê gulanê dest pê dike heta dehê gulanê didome. Cih li parka Orman, Erganî. Şaredariya Erganiyê.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mardin Dargeçit JITEM davasında mahkemenin verdiği beraat kararlarının ardından mağdur avukatlarının yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi dosyanın 30 yıllık zaman aşımı süresinin olduğu gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi. Türkiye Devrimci Hareketi'nin önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan katledilişlerinin 54. yılında Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarları başında anıldı. Anmada yapılan açıklamada miraslarına sahip çıkmanın yolunun ortak mücadele olduğu belirtildi. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin'de bulunan Çamlıyayla Kasım Erenler Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Ç. hakkında İçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki usulsüzlükleri dile getirdiği için soruşturma başlatıldığını söyledi. Milletvekili Bozan, Abdullah Ç.'nin itibarsızlaştırarak müdürlük görevinden alındığını ve kentin diğer bir ucundaki Mutlu ilçesinde bir okula öğretmen olarak sürgün edildiğini söyledi. Uygulamaya girdiği andan itibaren birçok çocuğun ölümüne neden olan MESEM'i savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kaza ihtimali var diye vazgeçmek doğru değil dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, amaçlarının gençlerin dijital bağımlılıktan arınması, uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan uzak durması olduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşları ve kulüplere çağrımız var, 200 milyon TL'lik destek programı başlatıyoruz, projelerini getirecekler, biz o projeleri uygulamaya alacağız dedi. İstanbul Esenyurt'ta 10 Ekim 2025'te katledilen gazeteci Hakan Tosun'un duruşması öncesi Bakırköy Adliyesi'ne kitlesel yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından adliye önünde yapılan açıklamada konuşan Önsöz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Songül Yücel, failler cezalandırılana kadar mücadele edeceklerini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturması çerçevesinde tutuklanan Murat Özkaya ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi. Bir haftadır çöplerin toplanmadığı Hakkari'de kayım yönetimindeki belediye çöpleri köylerin yerleşim alanına döküyor. Dersim'in Ovacık ilçesinde bulunan Munzur gözelerinin koruma statüsüne ilişkin uzun süredir devam eden hukuki süreçte nihai karar çıktı. Açılan dava sonucunda bölgenin tamamı yeniden birinci derece doğal sit alanı olarak tescillendi. Davanın avukatı Barış Yıldırım sosyal medya hesabından duyurdu. Antep'te 3. kattaki evinden şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan olayına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Aile karara tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul edeceğini varsayarak zaten efsaneleşmiş olan destansı öfke sona erecek ve son derece etkili abluka, Hürmüz Boğazı'nı İran dahil herkese açık olmasını sağlayacaktır. Eğer kabul etmezlerse bombardıman başlayacak ve ne yazık ki önceye kıyasla çok daha yüksek düzeyde ve yoğunlukta olacaktır açıklaması yaptı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada saldırganların tehditlerinin etkisiz hale getirilmesi ve yeni prosedürlerin devreye girmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve istikrarlı geçiş sağlanacaktır denildi. ABD ve İran arasındaki anlaşma iddiası petrol fiyatlarına da yansırken Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi. Irak Planlama Bakanı Vekili Halit Battal, Irak nüfusunun 2050 yılına kadar 73 milyonu bulmasının bekleneceğini belirterek, artan genç nüfus iş bulma konusunda kamu sektörünün artık kapasitesini doldurduğu uyarısında bulundu. Irak'ta yeni hükümetin kurulması için siyasi taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken kabinede yer alacak bakanlıkların gruplara göre dağılımı netleşmeye başladı. Şii yetkililer Kürtlerin 4 bakanlık alacağını, Sünni yetkililer ise kendi paylarına 5 bakanlık ile başbakan yardımcısı makamının düştüğünü belirtiyor. Dünyanın en büyük yaban hayatı gösterisi olarak kabul edilen Büyük Göç Mayıs ayı itibarıyla en görkemli evrelerinden birine girdi. Yaklaşık 1,5 milyon antilop, 250 bin zebra ve binlerce ceylan Tanzanya'nın Serengeti düzlüklerinden Kenya'daki Masai Mara bölgesine doğru yıllık göç yolculuğunu sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde patlak veren vakalarla gündeme gelen hantavirüsle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yayımladı. Arjantin'den yola çıkan ve Atlas Okyanusu'nu geçen lüks bir gemide tespit edilen 7 vakanın 3'ünün ölümle sonuçlanması yeni bir küresel tehdit mi sorusunu akıllara getirdi. Hantavirüsler kemirgenler tarafından taşınan ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olabilen bir virüs grubu olarak biliniyor. Kemirgenleri enfekte eden hantavirüsler nadiren insanlara bulaşan zoonotik virüsler olarak da öne çıkıyor. İnsanlar genellikle enfekte kemirgenlerle veya onların idrarı, dışkısı ya da tükürüğüyle temas yoluyla enfekte oluyor. Virüsün insanlarda belirtileri genellikle maruz kalmadan 1 ila 6 hafta sonra başlarken bunlar tipik olarak ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, karın ağrısı, mide bulantısı veya kusma gibi gastrointestinal semptomları içeriyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Vent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Sen neydi annenizi?
1: Süreyya.
0: Adalı Süreyya.
1: Annemi tanıyor muydunuz?
0: Biliyor musun? Senin buraya geleceğini söylemiştim. İnsan kaderinden kaçamaz.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Yetimhane Sahipsiz Cinler. Yetimhane Sahipsiz Cinler ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışırken kendisine beklenmedik olayların içerisine bulan bir kadının hikayesini konu ediyor. Annesiyle uzun süredir görüşmeyen Nergis hastaneden gelen telefonla annesinin vefat ettiğini öğrenir. Annesinden kalan eşyaları almak için hastaneye giden Nergis adına yazılan bir mektup ve eski bir fotoğraf bulur. Fotoğraf varlığından bu zamana kadar haberdar olmadığı kardeşine aittir. Geçmişiyle ilgili gerçekleri öğrenmek için büyük adaya giden Nergis, annesinin adada bulunan Rum yetimhanesinde öğretmenlik yaptığını ve kardeşinin 10 yaşındayken kaybolduğunu öğrenir. Nergis, gerçekleri öğrenmeye çalışırken korkunç olaylarla yüzleşmek zorunda kalır. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Cem Kaymakçı ve Anastasya Budakva yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tayfun Sav, Murat Tavlı ve Ayşe Başkır var. İyi seyirler.
3: Burada garip şeyler yaşandı ve hala daha da yaşanıyor.
4: Annemin okul kayıtlarının bulunduğu sayfa yırtılmış. Çıkan yangında da birçok şey yanmış zaten.
0: Öğreneceksin. Kaderinden kaçamazsın. Sinevizyon.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Le bajare diruki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le bendaveye. Le can و جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین. هر وها مدس به چیکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر. جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان. جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده.
2: آنکا کنته ایریجالکلی یشامن کپلر ارالانیور. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
5: Sıfraya da çent çandı karın bencem hev, le restorana zeytune bersivame amadeye, je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane, set cureyen mezeyan, goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyek de çirokek cuda, ciheki taybet gu, hune bi malbata khore, be arami tahmade ve hoşhoş bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
6: Bişke uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları...

0: Sofralarına Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond Sitesi 6 Diyarbakır.
1: Tizi eşkena cüya khudi yevri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çimbo dana hiskerdine la eşkena bira tedavü kerdiş. Khuvir rameke. Biyev destek araşt u profesyoneli yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya ambediye şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539 929 0566. Yanzi alo 0500

0: Roja kitabane Erganî mabene hevtu desê gulanê de berê xwe kitab hezkerdoğan re akeno. Pêşî guyan de myanê kulturî de semedê pîvîneyişî ku dewlemed mavên de neşima. Roja kitabane Erganî mabene hevtu desê gulanê ca parkormanê Erganî şaredariya Erganî.
1: Gelemeye heja, roja dehe mehe, saat li dehan, li sumer parke, beza zimane dayike heye. Hem jiber roja dayikan, hem jiber cejna zimane kurdi, eme bezeki li darbıxın. Werin em tev ve hevre, jibu zimane xo bibezin. Zimane me nişana hebuname ye. Müdüriyeta zaman, ya şaredari ya bajari mezin, a amedi.
2: Zimane kurdi, zimane meye, zimane kurdi. Şirin hoşa berdilemeye Nava devran ucu aslu fesla Emetim hebin hebunameye
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24 Reklam kazandırır.
5: Tekirda, dünya da tenimende. Sıba uğurzan bir zıvanı xo, şeva erakın bir zıvanı xo. Zıvanı ma bindesto, eyro esto sıba çınyo. Vengdana şıma hemminan, vayr veci.

0: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: www.bambilet.com.tr ویمار پریش بین نکن دشیان روشنه ده ویشواره گله کی پیویس به ده bambilet.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبو آگاهین زده تر مار پرا bambilet.com.tr زیارت بکن
3: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitap severlere açıyor. Kelimelerin izinde, kültürle iç içe, 100'den fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri, Park Orman Ergani, Ergani Belediyesi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Guhdaren aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her dere u her gave, bu zamane hu bahıbır, bu kenunu havnan bebinin. Zamaneme her tiştemeye. Zamaneme hilinu hebuname.

0: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond sitesi altı, Diyarbakır.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık, kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de, tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.
4: Şare mayo erjiaye desi gulane roja yevşeme saat edesine de Sümer Park'te bazda işi zvani dayike esto. Hem roja dayikan ver hem ziroşani zvani kutki ver mado vazda işik beseru ver bir kere. Bere ma perupia seba zuani vazbide. Zuani ma nişane esbiya işemayo. Müdürya zuani ye şaradar ya amedya bajare girdi.

0: emetim hebün hebunameye.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: yaşasın.
1: Bent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı ventradyo.com web adresimizden ve Vent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

Bent Radyo yeniden iletimle Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı bentradyo.com web adresimizden ve Bent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs.

0: fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
5: Tu jidi karidi jiyana khoda rupelek nuveki. هر چقدر جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی در باز کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه. ناونده شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاخه شهید لکه پارقه سومره مالا بکور. تلفون 0539 929 05 16 Anji, alo, sedu pencivse.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun. Topraklar İslam diyarı olduğundan beri yaşayanların, yakılanların, yıkılanların, gidenlerin, kılanların kaydıdır.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Geçmişin Kokusu. Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te yaşayan Salih, 500 yıllık aile evinde hem geçmişinin izlerini hem de hızla değişen bir toplumun çatışmalarını deneyimler. Mahallesinde giderek artan bireyselleşmeye ve çözülmeye karşı direnmeye çalışırken alıştığı düzenin yavaş yavaş yok olduğunu görür. Tam bu dönemde çocukluk arkadaşı ve bir zamanların aşkı Elina Nua, bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak şehre geri döner. Onun gelişi mahalledeki dengeleri sarsar. Eski bağlar, yeni çıkarlar ve gizli güçler su yüzüne çıkar. Gerginlikler arttıkça komşular birbirine düşer. Mahalle karanlık bir dönüşümün içine sürüklenir. Salih ise artık kenarda durmaz. Hem geçmişte bıraktığını sandığı duygularla hem de Elina Nua'nın arkasındaki güçlerle yüzleşmek zorunda kalır.
2: Unutmamıştım.
3: Unutmadım.
2: O kadar çok özledim ki. Çok değişmemiş buralar. Şehir, çarşı hep hatırladığım gibi.
3: Hepimiz bıraktığın gibiyiz.
1: Dram türündeki filmin yönetmenliğini Serkan Özarslan yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Görkem Sevindik, Gülsüm Ali ve Emir Benderlioğlu var. İyi seyirler.
2: Kardeşlerimi, çocukları, herkesi öldürdüler. Hiçbir şey yapmadık onlara.
4: Sinevizyon.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent. En iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bank Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı bankradyo.com web adresimizden ve Bank Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Reklamları dinlediniz.